Gözlük rabba, isen oyan yol eşik. Hoca hango duyra hal hattamı, hiç hoca düt o dünkü.